0: Jetzt kommt ein Lied auf Türkisch.
1: Gözlerin silah gülüşüm kurşun seni son görüşümdeki son tutuşum kalmadı metelim yok kuruşum sen ıslandın son yağmurdu.
2: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını kimselere sormuyorlar.